Dimbar dim bideyim asmana sur kabuste vel bi gifte hay bade yar ateş ateş mehdare bavel kışete.